0: direksine tam olmadı ve bağını da mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet edin vata, sağolun, bakımlar seni yine uza, bakkini bisim.
1: Ovintis, nemak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.